tanıp iba au kentime bir şey basın dong dong radio angardım aser youtube açanga angardım şunuksa tanugu nunuk acaktan kanan pılar aser şunukisa kentime bir şey ba yukugu nunuktan kanan pılar anu manani angalir demi nunuki sabuba kın tımdaksına bilama lira no manani iba phone number 7005230601 yangi nai sapu ba ken container tenang aser ne tenang dazulur yuk sembe bishir iba sundung tema tatembang nong asen ati aser among parsimi me bishi ba ken akam dong aser iba ken ya tushilim turia ten balir anong chi iba ken den iba sundung yangi atemzi ano manani ter akwa tong badin kalami mumbai nungi vivid parati sundung yuk ba asnuki angashitsa Ipaya Akashwani Mukokchung.